Rabbukum a'lemu bikum in yasha' yerhamkum ev in yasha' yu'azzibkum ve ma erselnake aleyhim vekila ve rabbuke a'lemu bimen fis semavati vel ardu.

Jean Gotarin heja am chitkin ame hinki le tarikh o diroka khob nerin mesaj o pemin we jeze wana chipkim az her lwanji binerim saata o khosh tese o safa lewra kajara kan am tekhin bira wa nafsa har saate me am bejin idi yani henek insani me am bejin rad bin arba o swar bin chna ishu kare khod servisa danad kamyona danad şoferin şoferin rea drejin u ambejin le dinav operatore me de karu khabatin khoyin kudikin ut qadinin le bele kese ku bedem kiji suar dibin u dichin hata jiyeki u ugrawan ugrawa tava haru ha khere be le bele ambeya jar jara texin bir hav nevsa un bu khazin bu whatsapp un bu khazin jib instagram mesaj peyam khoyin karin jumra bishin az jiwana dukhoyinim gudar heja İjaj bo vekeji de Instagram'e de TRT Kurdî Radyo mundu nefsinin u denge khod khozi qeyd bikat khozi silava khod mesaj khod khozi gotuna khwa idi çiş dilete veret kari vena jmara be beji tişki ro hat be sere ve u karun ve ji bejin re ve çawana baş bin ve kribin evit kim kusa bin ev şi khoşa ame vana ji jwa kohdar bikin ka galo edi em di stüdyo de na nam rejina binin u karın veya jmara bi beşin halu vaxta ve hevit kim kul cibe lelal yedin ija whatsapp'a mehe bu enim rejim karın haro haro slavin khoya bi beşin bişinin edi dinav çi de dinav karu khabat edi dinav halu halu vaxta dünya edi çi qas denge me giyiş de hef av qa khoşe 0505-184-47-78 Belli, gödere neja. Ama bir çeki harın Kürden Khorasan'ı bibinin. Yen navdarın van hene. Uzanın Khorasan bir çeki duri embejin meye. Hatta duri Diyarbakır'a, duri Vane'ye, duri Mahabad'ı duri embejin Hewler'e eji. Jiberve ki, tabi ne mesafe ege pripır dure. Lebele embejin ev, Khorasan ciyeki geleki embejin nu nuvaze, ciyeki kadime jiher vaha. İcadına van da jiyen beşin gelek navdar hene. Yek juan cecu khane. Lehenge netebi u ye kurdin khorasane didiroka kurdan da ji ciyeki girin girtiye minani Robin Hood'e İngilizan buha embejin vididine naskirin. Vakidin ki heye Serdar Evez lehenberi zilma kaçaryan u urusan grankırna bacan u frotuna embejin keçan tekoşineke behempa evji du vakti khuada dede Gül Muhammed heye lehenberi embejin evji farsan vaki dinji dede ma khuada evji serhildana ki pek dine u vaki dinji ev de vurda gelleki embejin çitke tekoşineke mazındike u venaji çedike beli laliyedin ki heye tofe gül heye evji جنك آه توفى قول شير جنك نافدارا كل همبري قاچار وروسان اوجي تكوشينك نيموني داية لولا نافوي هيجاني دا جنين خورساني بلا هنكي دي روك هنك جي چاندو و وكي دنجي دور دورين ولاتي مبنى مهارا نيجا كوم آزاد وجاري دگرم گودا

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Dimeşma disa betane Cudan abim Şevrojim Yak bi yak çun Havale min Vak isterken Asmanın Sperdikem Berbereş Yersu kofi Xadı bejim Lidisa min Şbir nakir Aşkuhi

Berende hastini Numa mekeyi badini Ya kemiş be hastini Numa mekeyi badini Vakta şükür bilane Gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel gibi gel g

0: Evara obxir, îro heştê tirmê roja çarşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin, hemê li rojê vê binêrin, hem li welatê me hem jî li cîhanê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêk hatin, geşedan û rûdanên dawî çin e me ji we re bêjin. Lê ewilî nûçeyên ku derketine pêş bêguman meseleyeke mijareke ew jî civîna tarîxîya NATO-yê bi dawî bû temaşeva nêja û encamnameya civînê jî Eşkere bun encamnameyeke vuha peki kırarın çavatın dayı nemeş vara bejin. Evji fotoğrafa malbata endamin NATO'yine fotoğrafeke vuha derket. Tabi Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan dve çarçuvayda bir gerek lider andra hevditin pekanin hevditin duali embejin. Yek şu anji Emmanuel Macron ku berçak kefa deket peş. Meloni disa serok vezira İtalya'yı ki Reisi Cumhur Erdoğan'a hevditin pekir. Beyguman gerek miyime? Mesajen Erdoğan çıgot ve kedin Seroki Amerika'yı Donald Trump şi akıvi ev çıgot mesajen lideran çıbun iro çıbu çava derbas bu civina tarihi ya NATO ile Türkiye ile paytaht Ankara çava derbas bu hem mevanin mehene hem jili kadin uçeyganin mehene emi yek bi yek jvera bejin. Yen konuha liber televizyonin khaneh o liber radyoye goyin van mene Keremkin uçeyni var edesmik. Civina tarihi bedavi bu gelek karar hatindakin jibo siveroja NATO'ya jibo coğrafyame jibe guman gelek mühime mesajen Erdoğan hebun mesajen Seroki Amerika'yı Donald Trump hebun eme yek bi yek liser wan bisekinin. Le peşi çi kararin çawa hatindakin temaşvan neja yani bir yarin çawa iro liderin endamin NATO'ya civi yani liser masi o hem karardan, ev karar çubun evin ve kurtasiyem juara beşin encamnameya civina NATO'ya tragandın. Yani netice, karar, kararın kuatın dayın bir civine de çine. Yek, sözce bu parasına kolektif abenda pencan hatnukirin erişek ele dişeme yeki erişe ele dişeme hamuyane. Yani devlet den NATO'ya de beşin erişeke Eke kulli endameke bekirin bu saatte hasibandı kulli hamuyan, hamu devletan embejin hatiye girin ev eriş. Ev yek şuha NATO'yı da işe hege. Ve kedin derhaki İran'ı da bir yare kağıtı da yine vek gelek mühime encamnameye de encamnameye da müşara İran'ı. İran ve tüccari nebe hodiye çeken nükleer. Şu Amerika her tüm ve yekedi beşe İran bila nebe hodiye çeken nükleerdi. Ve İran jibo çun hatına li hürmüzeci hürmetkar ve kararın vaha derhaki İran'ı da şi hatın dayın. Peki meseleye Rusya ve Ukrayna'yı dve meseleye da çahat gotin kararın çoğatın dayın. Endamin NATO'yı yekti aha Ukrayna'yı tuhazın. Yani NATO'da beje aha yekti aha Ukrayna'yı gelek mühime u lazme kubi muhafaza kirin. Devletin NATO'yı ve de sala 2026 anda 7 milyar euro pişkiri bedin Ukrayna'yı. NATO pişkiri aha ve bir domine jibo Ukrayna'yı ve careci isal 7 milyar dolar ve alikari be şandın. Disa Dinav ittifak eda peymana tedarik eka 5 milyar dolarıya hat çekirin. O jibu bazırganiya parastın eka mütefikan xebat ve verin kirin. Kırarin vaha hatin dayın temaşva neja de encamname eda eşkerenin şuha. Tabi beguman civineke tarihiye jibu Türkiye'ci jibu Sıvaroja NATO'ye ve çarçove eda Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ji tabi hem haber da mesajin kuda hem bir gelek lider andra ji hate baha ve bahsa wana ji bekin Erdoğan dibekin na civina NATO ya Ankara'da ahı ve ugot dive emdi demek etkin da bir gelişin hedefa NATO se nokta sıfırı. Gerkir kudi seri da Kırdariyen ser pişe saz yapar aslında idi ve Kırdariyen dinabera müttefik kanda verin hildam. Serokuman Erdoğan, Balkşan Sergavi'nin Türkiye'yi kendi derbari pişe saz yapar aslında idi ugut. Emketine nav deh devletin avul. Erdoğan, liser kriza İran'ı cigut, jibot denga ve hürmüze jimmayinan be pağışkirin em amadene pişkiriye bitin.
1: Birincisi
2: ya avel dve sinor darkrinin ser pişe saz ya parastine varin hildan. Dve sinor darkrinin din avbera mütefik ande yen derbare tefkar ya parastine de ben rakirin. Ya dütüyan dema em yani mütefiken Evropayı zedetir berpırsiyariye digrin ser uxe dve emyekitya ittifakı u tekliyen transatlantik jib parezin. Divê em ji wan gavên ku dê zirarê bidin îtîfaqê dûr bin.
1: Erdogan got divê em di demeke kinde bigihêjin hedefa NATO 3.0 û bangî dewletên mitefîq kir. Serokkomar got di tevkariya ji bo NATO-yê de Tirkiye di serî de ye. Serokkomar got ji bo mitefîqan hedefa xerçkirinê ji sedî 5 û diyarkir ku heya 10,000 sihan wê bigihêjin bê hedefê. Daxaftina xwe de balkişan sergavên Tirkiyeyên di pişesaziya parastinê de.
3: Ülkemizin
2: serkeftina esasa dewleta me gavên derbarê pişesaziya parastinê de ne. Bi kapasîteya hilberîn û îxracata xwe em niha ketine nav 10 dewletên ewilên dinyayê. Em di nav mitefîkan de yek ji wan dewletên sereke ne ku herî zêde kedê didin hareke.

0: resmi hatta peşvazikirin tamaşvan neja Donald Trump u derhaki Türkiye'de ji beguman mesajin wi gelek mühim bun müttefike meye Türkiye de nam NATO'yı da jen bejin bahsa pesne Erdoğan jida en bejin iro ve biçe tabi ve vegere u beriye vegere xoji naha divan dakikayanda dahuyani dide medyayı dahuyani dide çapamen ki hem der haqi civina NATO'yı da ziyaret akhoda u mesele u müşarin rojeva dünyayı da yek şu an şari Rusya Ukrayna'ya en bejin mesele ya İran'ı gotinin vi mesajın için hemi başı binin serekdani le tabi gelek lider bun beştar bun le Ankara bun yek şu anji sekretere geçti ye NATO'ya Mark Rutte bu tamaşvan neja iro civina NATO'ya pişti civine jide civine de haberda mesajin wiji gelek miyim bu TRT kurdi de şopine u nüçe gihaname Zelal Mevlütoğlu lüederi bu Zelal hem Mark Rutte çigot mesajı xoda çigot basa çikir hemji Erdoğan bir gelek lider anra hatta bahev diplomasi Erdoğan ji xurt bu tije bu duan embejin diplomasi evditin anda çi derket mesele o mücarin çava derketin peş.
1: Beli baki zek şima ziva kombi ayşi NATO pe eşkera bi ayşi beyanname NATO uno kombi ayşi o tarihi kadiya la beli kule reisi cumhuriyeti hema xebat diplomasi peylez devamkani heme lideri yevbinandır bir yeni yevca o zaf merseleyan serdizi kısaykani la beli ez verco vazena derhaqe kombi ayşi NATO'du verco malumat bu da saat jondesti rayberi Hristo'da devleti anami yevca la beli kombi ayşra ver Mark Rutte ve Caveri Kameran u derhaqe kombiya işte verco yev malumat da medya. Rutte kısiyan yukarı pey teşekkür kardeş devam kard. Şari Ankara'yı spas kard. Mark Rutte vakı paytaxt Ankara'da yev paytaxtı uno kombiya iş bıraştı. Zaf çetino Şimaz İzani bu haftayan anata çarçıva tedbiran emniyette hemen tayin rayiri kafiliyay o tedbir emniyet geriyay. Şari Ankara'yı hemen kaydiyanı riayet kard. Semedeneyzi Rutte de Şari Ankara'yı yevnador teşekkür kert. Rut dedim azı kısay kardı şuhudu Ukrayna'yı destek yukarı yevnador eşkara kert. Dım azı şimazizani fıtrafi lideran ancıya unozi ayev adeto pilo seme deneyizi fıtraf radım azı kombi ayış destek kert. Kombi ayış müvatıbı saat jondesi destek kert. U saat heta çağır devam kayıt uçardı zi kombi ayıştı panç maddeyan serdi Hirsutu devleti veri amey o eney serrazi kombi ayış kadiye kombi ayış kadiye kadiye ayış radım azi Mark Rutte reyna veciya veri kameran u derhaka kombi ayıştı malumatta Mark Rutte yevnador reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan re semedi meymandari teşekkür kert dım azi bu hususiyet şimazi zani beyannamede panç maddeyan serdi veri amiya unu maddeyan serdizi bu hususiyet tahlikeyi yazı tehdidi Rusya'yı dikkat ancıya o Ukrayna'yı destekani huri NATO'a Ukrayna'yı destekani huri MADO devam bıkarı va Rutte'zi iney reyna dor artzuan o va Ukrayna'yı destekli MADO devam bıkarı Rutte dımazı derhaka İran'da kısıyakayt panç maddeyan rayı ödüzü İran gerek İran vahiri silahı nükleer ne bu seme deneyizi Hirsudu devleti eni maddeyan serdizi İran serdizi ino merseladı veri ameyi Mark Rutte adım azı dıma reyna şari Türkiye'ri teşekkür kart o pey ney kısiyan yuhu tamam kart reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan zi kombi ayşi NATO'ru şımaz izani meymandari kart seme deneyizi verco kombi ayşi NATO'du verco sekreteri Peru'yu Rutte NATO Rutte kısiyan kart dıma zi reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan pey name-i vahir ikeye kısay kart u vengda hirisut devletan. Dımazı reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan zi kombiya işradıma xebatani diplomasiri devam kart. Erdoğan verco Macron'dur ame evca. Vaktoku Macron'dur ame evca heyeti vurdi devletan zi unu kombiya işri işra kart. Şimazi zani Suriye diye tekayiş ame be meydan. O unu tekayişti Macron zi Suriye'de be seme deneyizi reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Macron'ra keferet vaş seme deney. Erdoğan dımazı servezira İtalya Meloni drame yevca. Dımazı Erdoğan reisi cumhuri Almanya Merz kabul kart. O hirri lideri yevbinandır. Bu hususiyesi averşi yaşan peynandı. Kısa yıkardı.

0: Yevzi yev peyameyşo mühim imzabı Bınatiye Türkiye o İngiltere'de çünkü reisi Cumhur Erdoğan o serveziri İngiltere Steymer Ame Yevca o Inokombiya iştizi müdafaya hem hemkari serdi yev peyameyş vrazya o gore yeneyzi İngiltere o Türkiye'de sanayiye müdafada hemkari bir kero neyzi kandi Türkiye kandi mavajı NATO yev gama mühim bir Erdoğan ını dakika yandı şımazizani Ahmet Şarazi reisi Cumhuri Suriye Ahmet Şarazi kombi açtı meyman beno şımazani kombi açtı dahil ne beni labele zaf devlet lideri devletsi meyman biye inan raya yüzü hem Zelenski hem de Ahmet Şarabı reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan eni dakika yandı reisi Cumhuri Suriye Ahmet Şaradır ziyame yevca vurdi lideri derheke averşi aşani bu hususiyet Suriye'de kısaykeni beli hebati diplomasi hevna kuliyede devam keno lideri NATO yevbiyev Ankara'ra agereni labele kuliyede kuliye heta sibe akarde maneno şima van zani hiri hınzara veşi gazete van ino kombiyaj takip keno hem velatra hem ziteberi velatra seme deneyizi kuliye yani merkeza medyado heta saatane sibe akarde bu mano o itiyadı neşir o ganido devam bıkaro çünkü beli tayin lideri Ankara Raşini la beli zaf lideri hevna kombiyayşani zaf lideren hevna devam keno seme deneyizi kuliye de hebati diplomasi peyles hema devam keni mazi ini averşi ayşan gam bu gam takip keni.
1: Zelal Mevlütoğlu Ragant Jivina NATO'yı beyguman dakikaya davuyem şu ara bevşine Uji Ahmet Şara Selukumari Suriye Temaşıvan Nevşa Zelal Jibaskir li Türkiye'yi ke bir reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'a ci evdidin pekani ukedin tabi bir seroke Amerika'yı Donald Trump Uji Ahmet Şara evdidin pekani hatına Uji beyguman gelek mühime. Serok Amerika'yı Donald Trump de Civina NATO'yı da bir serok devleti Ukrayna'yı Volodomir Zelenski racıviya. Trump kod Putin jî Zelenski jî çareseriyê dixwazin. Em dixwazin ku ev şer bi dawî bibe. Serok Trump got emeli dijî Îranî ablukaya behrê bidin dest pê kirin. Trump piştî vê civînê bi serokkomarî Sûriye Ahmet Şarara jî civiya.
2: Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî civîna NATO-yê serok devletê Ukraynayê Zelenski racîviya. Piştî civînê her du lîder derketin ber kameraya. Trump derbarê şerê Ukrayna û Îranê de daxuyaniyên balkêş dan. Serok Trump, min dixwest vî şerî biqedînim. Lê Putin kesekî zor e. Trump got, hem Putin hem jî Zelenski çareseriyê dixwazin. Trump balkişan ser elementên taybet ên Ukraynayê û got. Gel vext were ez jî dixwazim jî îstîfade bikim. Serok devletê Ukraynayê Zelenski Moskova suçdar kir û got. Putin her tu şertên aştiyê diguherîne. Em ji bo avakirina masaya aştiyê li ser şert û merciyên müzakereyan dixebitin. Trump derbarê Îranê de jî xeber da û got. Emel Tengava Hürmüz'e Ablukaya Behre Yalı Dici İran'e bidin despekirin. Emel Nehirinku keşçin İran'e Tengava derbas bebin. İran'ı Tengava Hürmüz'e erişi keşçin bazırgani etke. Emel erişin koya yeni Dici İran'e bidominin. Trump kod Emel Nehirinku İran çekin nükleer çeke. Trump piçi civina Zelenski rev Serok Komari Suriye Ahmet Şararacı Atbahev. Trump kod me Suriye listeye terörü derhist.
1: Serok andi çerçeveye civine NATO'yı da lisere hep dağıyanı da. Dağıyanı anda jim meseleyin veki şere Rusya, Ukrayna'yı, İran, pişe saziya parastini, piştevaniya ittifakı u evleyike haremi derketin peş. Sekreteri geçti ki NATO'yı Mark Rutte de dağıyanı ya kadar bange Rusya kir Seroko reber anji mücaren civine binerin çağınır kandın.
3: Don't fool with us. Don't play with
2: Sekreteri geçti ya NATO'yı Mark Rutte ve Sercivina Ankara'yı dağıyanı da o bange Rusya'yı kir. Rutte got NATO ittifakı ke parasneye.
4: So a much stronger NATO. Rusya civina le Ankara'yı jinez ve de şopine. Ev ittifak milyarek insani temsil dike u ve her santime axame bi Parize. Ve nikarim bi to avayi li di jina toye qazanç bikin. Em ittifaka parastine ne. Em erişi tu kesi nakin. Em jiyana xoya azad, demokrasi u axin xoya di Parizin. Ve li sermede ku dolaban negerinin.
2: Rutej bu meseleya İrani jigut, mütefiq ve li servi mücali bisekinin. Rutej ragahant ku, İran dvin.

0: nebexwediyên çekê nükleer o tengava Hürmüzê jî negre.
1: NATO niha bêtir xurttir e, NATO ji Ewropayê jî bihêztir e. Di heman demê de em dixwazin îro mutefîkên me li ser meseleya Îranê jî biaxivin. Em dixwazin ku Îran nebe xwediyê çekên nükleer û Hürmüz vekirî bimîne.
0: Serokwezîrê Almanyayê Friedrich Merz jî daxuyanî da. Merz got ji Enqere ji bo NATO-yê wê rûhekî nûçe bibe. Pişkiriya ji bo Ukraynayê wê bidome.
1: Ez teqez bawer dikim ku li Enqere dê ji bo NATO-yê rûhekî nûçe be. Ev rûh wê hêz û yekitiya NATO-yê xurttir bike. Helbet em ê li ser meseleya Ukraynayê jî biaxivin. Em ê ji bo Ukraynayê pişgiriya xwe bidomînin. Şansê Rûsyayê tune ye ku vî şerrî qezenç bike.
0: Serokwezîrê Yewnanîstanî Kyriakos Mitsotakis jî li ser giringiya cinartiya başsekinî o got. Em ê rûheke hevpar li ser meseleyan biaxivin.
1: Divê îttîfaq li ser bingeha têkiliyên cîrantiya baş bê ava kirin. Meseleyên ku nehatine safî kirin jî encax bi têkilî û cîrantiyeke baş bi rûhekî hevpar bên çareser kirin.
0: Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney jî civînê nirxand. Carney ragihand ku şikleşer guheriye. O gef jî bûne cûr bi cûr. Carney got ji bo vê organîzasyon o meyvandariya baş jî spasî Tirkiyeyê dikim.
1: Ez gelekî spasî Serokkomar Erdogan dikim. Spasî Rûte jî dikim. Rûsya divê serdemê de rasterast gefeke. Xwezaya şer bi lez û bez diguhere. Her ku diçe taluke jî pir zêde dibin. Civîn jî divê heyama kritîk de tê kirin.
0: Sekreterê giştiyê NATO-yê Rûte jî spasî Tirkiyeyê kir.
1: Ez spasî Tirkiyeyê, hukûmeta Tirkiyeyê, Serokkomarê Tirkiyeyê, bi taybetî jî spasî gelê Enqereyê dikim. Li paytextekî amadekirina civîneke wisa bi rastî jî karekî zor û zehmet e. Gelek spas dikim.
2: İnşaata bir yargıya hefbar a heyvus terke devam dike. Bir yargıya çöre avil di çarçuveya Sivşe Şemin Civina Sıruku Reberin NATO'ya da jibu vezirin parasını at vekirin. Vezirin parasına netevi Yaşar Gülerçi ve Agot. Bir yargıya heyvus terke dikada evliki u parasını da sembola bir yardarıya Türkiye'ye.
0: Bir yargı ahef para hey vus terke di çarçoveya Sivşeş Emin Civina NATO ile cara evin vezirin parasını ezmandın. Vezire parasına netebeyi Yaşar Güler, bu vezirin parasını yen NATO'ya raciviya. Vezir Güler li beşas terke ya bir yargı hey vezirin parasını yek bir yek peşvazi kiren. Vezir Güler beriya civini bangi veziran kir. Güler da ahafna xode behsa giringiya bir yargı hey kir.
3: With this design inspired by the Crescent and...
1: Mejehe vusterka alaya xo ilham gurtu kampusa xo çekir. Hemu fermandariyen parastine ve yen leşkeri vel ciyeki bin. Eme bi stratejiya qubbeya pola bir yargaha xo bi parezin. Eme da asta heri jorde tevdirin bejayi ve asimani bigirin. Eme jubo parastine pergalin evlehiye ve teknolojiyen modern bikar binin.
0: Vezire parastane teveyi güler got, temami avahiye ve teknolojiye ve akıl o peşketi hatin dizayn kirin. Dikriz o senaryoyen şerde ve ragahandın sevk o idarel vrebe kirin.
1: Ev der bir yargı heke moderne. Her o adı kadın parastın ve evlehiye de ve bir sembola bir yardarya Türkiye'ye.
0: Didavya resepsiyonu da vezirin parastını yeni NATO'ya ve nekşandın.
2: Editörü değil sabahı Doktor Mehmet Çelik Tiyarkir Kuhli Türkiye Civine Heri Mezina NATO'ya ihtiyakirin o got. Dinam NATO'ya da giringi u giraniya Türkiye'ci her kudüşe zedetirdi be. Çelik Balk Şanser Evditin Asırı Kumar Erdoğan u Seruki Amerika'yı danın Trump u Vagot ev hevditini carek edin nişanda ku Erdoğan ribereki çukas bıkkadru kıymeti.
4: Editörü değil sabahı Doktor Mehmet Çelik Dahyani'nin Taybet Dantere'te kürdiye. Çelik diyar kurku dınav NATO'ya da giringi u graniya Türkiye'ye her diçe zedetirdi be.
5: Türkiye iş beri veci mühim bu NATO'ra ama o şevka ve ister ki henik NATO kabul net kirin. Neha vece divin heyama nu da mecbur bu ne gove şevka vece kabul bikin ji Türkiye. Çima zanin go vakti go Amerika ko bikşeyne ji Avrupa, kavata go dide pişt Avrupa, Avrupa biten edim yine.
4: Serokur Öber Jibo Civina Heri Mezin NATO'yı li peytext Ankara'yı kombun. Doktor Mehmet Çelik dest nişan kır kudu Civina NATO'yı deyik mijara heri giring evlehiya Sibere'ye.
5: Tehdide nuhenen ha. Beri çiqa tenqê ve hebûn, çiqa topê ve hebûn.

ben deri mala babi fara terete ya Kwa'da jine hati namere hadudna çarçavan fesadibke Ve

0: Em kemin li xulbara miwa çima kirate em mikir daro Oca xerte kuru kadere fazla gizle demir en son adını işbara arra amuse Şer asa bu kumra be ara megeru ala çima gulu suvasını yapan şemara Babet tane ve saru ayla o o o la o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Leyna fadra şeyke ve şerabeke ve ayvahıyla La la kuay canım gari ve rabiyo Kizi bu gel kuzi beni yapa çekin ve dur amel şahı kereye çiyo Fadra bu ne zaten o bereki ya Men kula ma kuzi soru var der ya kuzi mali cinar no Men ve fakir zülete sosini bana gibi yaşara Neser de mülüme ibna gudyan o gudyan o o o o adhabi ay uy vahay Lama lama lama ewe lama ewe ewe ewe Lama lama ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe ewe
1: TRT Kurdî Radyo TRT

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama sertli beçelo avan hozala ey Deja mı go halı korem yok o delde de zınale